0: konuşurum.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, Eva Jabro Pungur, Ramneva Jabro Pungur.
1: Mizara falina wanao.